iki rasane iki macak ladu sing lho, Mbak. Dudu ladu sing kuwi Balaram. Padha panen kentange amek. Ki matur sembah nuwun ugi kagem kaji syukur, Mek.